96.2 Radyo Eksen.

See, I've been here

brightest bread.

Dolly Parton hayatını kaybetti. Bugünkü programı onunla açmak istedim. Daniela Ponder'dan Sun and Moon da aslında ilk giriş şarkımız ama anonsla birlikte Dolly Parton'ın Jolene şarkısı, ardından çok sevdiğim 9 to 5'a devam edelim istedim. Bugünkü programa Dolly Parton 80 yaşında aramızdan ayrıldı. Onun anısına bugünkü program. Bakın bu şarkısı da çok güzel. Jolene daha çok biliniyor, evet biliyorum, ama 9 to 5'da benim çok sevdiğim diskografisindeki şarkılardan biriydi. Ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Önemli bir kişiydi, insandı Dolly Parton müzik dünyası açısından.

Evet, Dolly Parton'dan bir şarkı daha eklemek istiyorum. En bilinenlerinden biri, Jolene kadar önemli elbette. Müzik dünyası açısından dediğim gibi çok önemli bir insandı. Hayırsever bir insandı aynı zamanda Dolly Parton'ı. Hem country müziğin kraliçesi olarak anılırken bir yandan da metal dünyası, rock dünyası ve diğer türler arasında da geçişlerde hep saygıyla anılan birisiydi Dolly Parton. I Will Always Love You şarkısını mesela şimdi çalalım. Böyle bir kez daha anmış olalım. Aramızdan ayrıldı ne yazık ki Dolly Parton 80 yaşında. Bu şarkısını da dinleyelim derim.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 26 Ağustos 1995. Blur, Country House ile İngiltere Single'lar listesinde ilk birinciliğini elde etmiş oldu. Country House ile 270 bin kopya satarak listenin bir numarasına yerleşen Blur'un takibinde ise o dönem medya tarafından büyük rekabete tutulduğu Oasis geldi. Manchesterlı grup Roll With It şarkısıyla 220 bin kopya satarak ikinci sıraya yükseldi.

yeni şarkılardan biri, yorumlardan biri daha doğrusu. Deep Sea Driver, bu 1998 tarihli Massive Attack şarkısı Teardrop'ın 14 Temmuz'da Sub Pop Records kendi plak şirketleri, bağlı oldukları yani plak şirketleri etiketiyle yeniden yorumladı ve piyasaya sürdü. İşte bu yorumda dinlediğimiz Arthur Lee ile devam ediyoruz. Everybody's Gotta Live.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Geçen sene TikTok'ta en büyük şarkılardan biriydi. Pretty Little Baby, Connie Francis 96.2 Radyo Eksen'deydi. Popüler olduktan sonra Connie Francis, bu şarkı benim miydi diye bir röportajında sorduğunu, hatta anlamak için tekrar dönüp başa dinlediğine söylüyor. Hani unutulmuş şarkılardan biri, Beyoncé şarkılarından biriydi. Nasıl TikTok'ta popüler oluyor? Yani bu ya, yeni neslin de eskiye merakıyla birlikte aslında kolay akılda kalan böyle neşeli, samimi şarkıların tabii daha popüler olduğunu, bir de daha takipçisi yüksek insanlar tarafından da paylaşıldıktan sonra elbette şarkının da önüne artık geçilemediğini biliyoruz, görüyoruz. Dreams mesela. Kaykay videosuyla. Oydu değil mi? Dreams oydu. Mesela oluyor bunlar. Olacaktır da. Şimdi yenilerden biriyle devam ediyorum. Yayına 2026 senesinde piyasaya çıkan şarkılardan biri bu. Proving Me Right. Josh De Costa. 96.2 Radyo Eksen'de sırada. Programa bana ulaşmak isterseniz Instagram'a Gülşah Güray yazarsınız. Orada hesabım var. Programa sığdıramadıklarımı da takip edebileceğiniz ve bana ulaşabileceğiniz hesap o. Yoksa gulshah.guray@radioeksen.com e-mail adresim de var.

Yeni albümü New Wave Graveyard 24 Temmuz'da Stone Throw etiketiyle yayınlandı. Josh DaCosta'nın işte o albümden Proving Me Right dinlediğimiz şarkıydı. Yellow Sparks Japan referanslarını veriyor röportajlarında, kendisi etkilendikleri arasında bu albümünde. Josh DaCosta ardından Stone Roses'la devam ediyorum. Ben daha çok bir I Am The Resurrection hayali kurmuştum ilk dinlemeye başladığım zaman Proving Me Right'ı, ki o da dün oluyor. Dün dinledim. Şimdi ben bunu sabah çalarım. Böyle çok bağıra basılacak gibi değildi ama ben çok beğenmiştim Proving Me Right'ı. O yüzden sizlerle de paylaştım. Son

size veyahut West'ten bahsedecektim. Ne zaman? Bugün ne oldu? Çarşamba, nedeyiz biz? Çarşamba mı bugün günlerden? Bakayım. Evet, çarşamba olmuş. Hala bahsetmemişim. Şöyle, birazcık bahsedeyim veyahut West'e o kadar gittik neler olduğundan. İsveç'in Göteborg şehrinde düzenlenen bir müzik festivali bu. Dediler ki Avrupa'nın en iyi müzik festivallerinden biri, muhakkak gitmelisin. Tamam dedim. İşte biz 4 kişi gideceğiz. Bilet fiyatları böyle son ödeme noktasına geldiğiniz zaman böyle bayağı bir ekrana takılı kaldık. Yani gerçekten gidecek miyiz, bir festival pahalı. Fakat işte böyle çok mutlaka gitmeniz gerekiyor. Mutlaka görmen gerekiyor dedikleri için bir gidelim dedik. Şehir küçük olduğu için bilmiyorum gittiniz mi daha önce ama yani o kolay yürüyerek kat edilebilen bir merkezi olduğundan dolayı festival alanına gitmek de çok kolay. Yani şöyle söyleyeyim, Göztepe Parkı'nda bir festivalmiş gibi düşünebilirsiniz yani o kadar merkezde. Bu aslında çok büyük bir avantaja dönüşüyor bir yerden sonra. Gündüz bütün şehri gezip yapmak istediklerinizi, görmek istediklerinizi, turistik faaliyetlerinizi yaptıktan sonra istediğiniz grubu görmek için tekrar alana girebiliyorsunuz. Tabii Göztepe Parkı'nın çok daha büyüğü. Belki 10 katı diyebiliriz. Yani içerisinde kendi göleti falan var. Böyle bir festival alanı. Şimdi burayla başlıyoruz. Cure'la devam ediyoruz.

Şimdi ana alanda iki tane sahne karşı karşıya düşünebilirsiniz. Böyle bir futbol sahası gibi bir yer. Bir tarafta bir büyük sahne, karşısında da ona benzer ikinci sahne. Birisi bittiği zaman diğeri başlıyor seslerin karışmaması için. Ama diğer küçük sahnelerde ve çadırda ya da rave partilerinin olduğu alanlarda müzik devam ediyor bu konserlerde gerçekleşirken. Şimdi ana grup olarak Cure gösteriliyordu. Gerçekten çok uzun da çaldıkları bir setleri vardı. Ve Nick Cave'in hemen ardından başladılar. Dolayısıyla etraftaki insanların benim için hoşluğunu düşünebilirsiniz. Nick Cave üzerine Cure. Cure'da şöyle bir şey hissettim. Nick Cave'de değildi ama çok genç bir dinleyici, izleyici kitlesi vardı Cure'un. İsveç'ten bahsediyorum bu arada. Radyodan yeni açanlar varsa Veyahut Festivali'nden. Veyahut West Festivali'nden. Onun dışında Gorillaz ben burada izleyememiştim. Burada İstanbul'da olmadığım için orada izleme fırsatını yakaladım. Dediğim gibi Nick Cave'de vardı. Yine her zamanki gibi müthiş. Sabah kahvaltıda üzerime Nick Cave tişörtüyle indim. Orada İsveç'le konuştuğu için İsveç'te olduğunu söylüyorum. Birisi gelip de yanıma bir şey söyledi. Dedim ki ya evet akşam Nick Cave konserine gidiyorum eğer ondan bahsediyorsan. İşte ben en son 96'da mı ne gitmiş adam. Ben dedim ki oho biz İstanbul'da onu o kadar çok izledik ki bilmiyorum benim artık kaçıncı olacak ve yurt dışlarında sayarsak. Ama her defasında birbirinden iyi ve aynı hissiyatla ayrılacağın iyi hissiyattan bahsediyorum. Bir konser seni bekliyor. Şöyle bir benim için hayatımdaki en tatlı festival anılarından biri oldu. Arkalarda kalmıştım ben ve diğer çadırları da geziyordum yani diğer çadırlarda ne var diye bakarken. Şimdi bu iki tane sahne karşılıklı demiştim ya. Nick Cave bittikten sonra Cure başladı. Ben de arkadan dolanıyorum yani arkada kaldığım için Cure'a. Bir baktım Nick Cave ekibiyle birlikte kendi sahnelerinden oturmuş Cure seyrediyor ve hatta üstüne üstlük dans ediyorlar. Ben de yani dayanamayacağım ben bunu görüntü yani çekmem lazım. Sonra zaten o görüntüleri aldılar. Paylaş internette her yerde. Bakmak isterseniz Instagram hesabımdan bari bir kredi verin bir şey verin ya o kadar çekmişiz diye hatta bir kişiye de söyledim. New Musical Express diyorlar dedim değil onu ben çektim benim şeyim videom. Neyse Nujin.

The XX bilmiyorum. Daha önce İstanbul'da da izlemiştik. Biliyorum hepiniz çok seviyorsunuz. Bunu daha önce de söyledim ama ben birazcık abartıldığını düşünüyorum hala grubu. Yani. Lord o kadar iyiydi ki. Ay şimdi mıy mıy mıy dediğim aynı şey gibi. Billie Eilish gibi. Ona da oğlumun zoruyla gitmiştim. Size daha önce anlatmıştım. Aa, ben önde herkesten çok eğlenen, gerçekten çok iyiydi. Moby aşırı güzeldi. Burada onu da izleyememiştim. Zara Larsson'u gittim bir daha izledim orada. Tabii kendi memleketinde olunca. Ya Hives de öyle. İsveççe konuşuyorlar aralarında. Sen birazcık böyle dışında kalıyormuş gibi hissediyorsun ama. Yine çok çok iyi festivaldi. Şöyle bir iki tane notum var festivalle ilgili. Bu vegan bir festival. Ben nedense bu çok önemli bilgiyi atlamışım. İşte mesela taco alıyorsun ya. Bir tuhaf bir tadı var bunun derken işte mesela onun içinde

içebilirdim diyorum. Sigara içilmesi yasak. Bu bence çok büyük bir avantaj. Festival alanında, alanda açık alandan bahsediyoruz yani ormandasınız.

Ives her zamanki gibi çok çok iyiydi. Lily Allen. Lily Allen değil de Licky Lee'yi beğendim ben. O hangisi? Birisiyle çakıştı hatta. Cure'la. Ha, Cure'la çakıştı. O yüzden ben Licky Lee'yi izlemeye giderken sonra arkadan dolandığımda Nick Cave'i dans ederken gördüm. Doğru.

0: meditasyonuyla gidersem farklı gidiş yolları da deneyebilirim diye düşünüyorum. Yani mutlaka radarımda olacaktır. Gerçekten iyi festivaldi. Tek bir festival seçsem gitsem diyecek olanlar için önümüzdeki sene de eğer kadrosunda sizin hoşunuza gidecekler olursa rahat girişi çıkışı kalabalığı düzenlemesi temizliği merkezi olması açısından beğendim. Bu kadar da anlatacaklarım Way Out West'te bu sene oldu. Gerçekleşti. Ağustos ayında oluyor. Bakmak isterseniz önümüzdeki sene Virginia'ya da bakarsınız. Ya keşke İstanbul'a gelse de birlikte dinlesek dediklerimden biri oldu mesela. Yanımda getirdiklerimden daha önce gelmediği için öyle söylüyorum. Devam edelim.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Okula yetişirken gününe hız kat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: break the thought of nights alone. Flesh cries out, don't move, don't leave me.
1: 1968 senesinde piyasaya çıkan bir şarkıydı. John Hartford'dan dinlediğimiz This Eve of Parting. Sonra Lady Bird filmi vardır. Çok severim araba sahnesi. Yani arada böyle açıp açıp izlerim o araba sahnesini. Saoirse Ronan'ın başrolünde olduğu, Greta Gerwig'in yönettiği çok güzel film. Orada da daha sonrasında kullanılmıştı. Tekrar gündeme gelmişti This Eve of Parting.
2: 96.2
3: Radyo Esen'de.
2: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
3: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine göz atıyoruz şimdi.
4: Lip liner, $25. Elite Matchmaking Services, $50,000.
3: Paribu Art'ın ev sahipliğinde gerçekleşen TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri, Celine Song imzalı materyalist gösterimiyle devam ediyor. Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ın rol aldığı film, modern ilişkileri, aşkı ve bireysel seçimleri romantik komedi ile dram arasında dengeli bir anlatımla ele alıyor. Yarın akşam 21'de gerçekleşecek gösterim, Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
2: Paribu Art sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.

Burası is Haunted. Echo and the Bunnymen yeni şarkısıydı bu dinlediğimiz. 12 yıl aradan sonra Apples for Isaac albümünü piyasaya sürecek 18 Eylül'de. Arada bir de toplama albüm vardı ama onu saymıyorum. O yüzden 12 yıl aradan sonra diyorum. En son 2014 senesinde Meteorities albümünü piyasaya sürmüşlerdi. Burası is Haunted şarkısı da animasyonlu bir klibiyle, video klibiyle geçtiğimiz haftaydı yanılmıyorsam piyasaya çıktı. Ben burada değildim o yüzden çalamadım. Çok severim Echo and the Bunnymen'i. Ian McCullough'la zamanında bir röportaj yapmıştık İstanbul'da. Ya Beyoğlu'nda bir mekan vardı. Nasıl anlatayım ki size orayı? Artık yok diye biliyorum. Böyle hani çok bilinenlerden biri değil. Neyse hatırlamadım şimdi neresi olduğunu. Ama böyle çok güzel değişik dikdörtgen şeklinde bir izleme alanı olan bir mekandı. Balkonları vardı sanki. Orada yapmıştık. Yani benim hayatımda yaptığım en zor röportajlardan biriydi ama yine de Echo and the Bunnymen sevgim bir kalbimin bir kenarında kaldı. Çok uyuşsuz. Çok sinirlenmişti bir şey. Yani normalde ben böyle ne kadar sinirlense de gelen grupları, sanatçıları sakinleştirebilirim ama stüdyodayken gittiğim zaman böyle ben de farklı bir alanda olduğum için tam demek ki yapamıyormuşum. Yani. Ama stüdyoda olsa iyi anlaşırdık diye düşünüyorum hala Ian McCullough'la. İşte yeni albümde şöyle bir tatlı bir detayı da var. Neyse Beatles'ı dinleyelim sonra anlatacağım. Echo and the Bunnymen'e geri döneceğim.

Sen de Kendi Bunnyman'la ilgili söyleyeceğim şey de şu, 18 Eylül'de Apples for Isaac albümlerinin piyasaya süreceklerini söylemiştim ya. Bu da dinlediğimiz Brussels Is Haunted ilk single'lıydı. Blondie davulcusu Glenn Burke'le çalışmışlardı. Büyük bölümünü, davul partisyonlarının büyük bir bölümünü kendisi çaldı. Ne yazık ki hayatını kaybetti Glenn Burke'de. Şimdi yine yenilerden biriyle devam edeceğim programa. J. Jerome 87. Brush Me Like a Horse dinleyeceğimiz şarkı. Nedir bu? Bu J. Jerome 87. Doğru okuyorumdur diye düşünüyorum. Jerome 87 diye okunmuyordur. Alt J solisti Joe Newman'ın yeni projesi bu. Yavaş yavaş bir ata dönüşen bir adamın hikayesini anlattığı Brush Me Like a Horse şarkısını dinlemeye başladık. 96.2 Radyo Eksen dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Radyo Eksen'in sabah programında.

şimdi bu gittiğimde mi, bir önceki gittiğimde mi hatırlamıyorum da, bu Camden'da Amy Winehouse'un zamanında sürekli gittiği çok favori sevdiği pub'ı var. İşte bilardo falan da oynuyor. Bu şeyde de görüyoruz, filmde de görüyoruz. Adını söyleyebiliyor muyuz, söyleyemiyor muyuz? Hiç yani reklamla tabii ki alakası yok. Bana ne de. Neyse yani zaten giderseniz görürsünüz, sordunuz. Sorarsanız söylerler. Neyse tam oralardaydım. Sonra arabayla biri geçti. Böyle murali var, böyle dev gibi, o tam pub'ın yanına yapmışlar. İşte ona falan bakarken yoldan bir araba geçiyor. Bu şarkı çalıyordu. Ha dedim ya. O kadar severdim ki bu şarkıyı, hatırlıyor musunuz? Touch and Go. Dün de aklıma geldi. Ben bunu çalayım diye. 1998 senesinde piyasaya çıkmıştı.

Notice You Around, Would You Touch and Go, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi yaklaşık aynı dönem, bu birazcık daha önce çıkmıştı ama sürekli dönen, karşımıza çıkan şarkılardan birini daha çalayım mı size? Hatırlarsınız bunu. Jovanotti, L'Ombelico del Mondo, şimdi sırada Radyo Eksen'de.

1995 senesinde piyasaya çıkmıştı çünkü bu. L'Ombelico del Mondo 96.2 Radyo Eksen'de Jovanotti dinledik. Jova Summer Party 2026 yapıyormuş. L'Arca de Lore turnesi. Yani turne için, tek bir şarkı için gider misiniz bilmiyorum ama mesela bir dakika şöyle bir şey olsa güzel olur. Mesela işte İtalya'ya gittiniz. Tarih, sokaklar vesaire böyle hani geziyorsunuz. Sonra bu İtalya'da, Fransa'da da çok oluyor. Böyle küçük yerlerde çok tatlı festivaller yapıyorlar. Halka açık, böyle şehrin merkezine kurdukları sahnede. Bir bakıyorsunuz karşınızda Jovanotti. Mesela bu çok güzel olur. Çok güzel bir tesadüf. Benim böyle Nick Cave'i yakalamam kadar neredeyse dans ederken, Cure konseri izlerken neredeyse. Olur yani. Yine aynı dönemlerde dolaşıyorum. Son bir tane daha çalacağım. Yine o dönemde karşımıza çok çıkanlardan biri de Fransa demişken Zebda'yla devam edelim.

Sinsemilia Trio. Üçünü çok seviyorlardı. Çalışma kamplarına gidiyordum ben üniversitedeyken. Ay, bana çok şey katan zamanlardı onlar gerçekten. Fransa'nın güneyindeki köylerden, köyün adını hatırlamıyorum şu anda. Ama orada sabahtan akşama kadar dinlerdik bunu, bakın. Niye bilmiyorum, İstanbul'a, Türkiye'ye gelmedi. Dalgası. Fransa

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Şimdi bu La Chanson de Ziggy'in bir Starmania adında bir rock operası vardı. 1978 yılında Fransız besteci Michel Berger ve Kanadalı söz yazarı Luc Plamondon tarafından yaratılmış ve 1979'da Paris'te ilk defa sahnelenmiş, o zamandan da bu yana milyonlarca defa sahnelenmiş olan bir rock operası. Fransızların en büyük işlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu Monopolis adı verilen bir, gelecekte böyle Monopolis adı verilen dev gökdelenlerle kaplı, böyle fütüristik ama böyle kasvetli, kapalı, böyle insanın üzerine boğan bir başkentte geçen bir müzikal bu. Sonra hatta bunu İngilizce'ye de çevirmişlerdi müzikalin şarkılarını. Onları da işte Celine Dion'lar, Cyndi Lauper, Tom Jones seslendirmişti. Bu dinlediğimiz La Chanson de Ziggy 96.2 Radyo Eksen'de Starmania, dediğim gibi müzikalinden. Şimdi yine yenilerden. Artık sıkıldınız mı bilmiyorum, Nouvelle Vague. Bir dinleyelim, sonra karar verelim isterseniz ne.

Evet, Depeche Mode şarkılarından oluşacak olan bir albüm piyasaya sürecekler. 13 tane Depeche Mode şarkısı nelermiş bakalım mı? Personal Jesus, Just Can't Get Enough, Shake the Disease, Behind the Wheel da koymuşlar bakın. A Question of Last Trip. Gerisini söylemiyor. Neyse, Spotify'dan bakarsınız zaten. Yavaş yavaş yayınlamaya başladılar. Bunu da ne zaman tam olarak piyasaya sürecekler söyleyeyim size. 30 Ekim'de A Date with Depeche Mode adındaki albümlerini piyasaya sürüyorlar. Şimdi bu dinlediğimiz Never Let Me Down Again, Flavia Coelho ile birlikte, Brezilyalı sanatçı ile birlikte seslendirmişlerdi. Bu Enjoy the Silence ise tanıdık bir ses. Morchiba'dan tanıdığımız Sky Edwards ve Alabama Tree'den Larry Lowe.

0: Ne diyorsunuz? Bazen diyorum ki ay yani yeter artık. Bazen diyorum ki yani evet neden olmasın. Dinleniyor gayet tatlı tatlı. Siz ne diyorsunuz? Ya bu geçen günlerde Alaçatı'da konser vermişlerdi. Mesela öyle bir yerde gidip dinlerdim ben, giderdim. Orada olsaydım. Ya bütün albüm bir gelse ondan sonra tam kararımı bu. Enjoy the Silence. Never Let Me Down Again daha iyi olmuş sanki. Ama siz ne düşünüyorsunuz açıkçası merak ediyorum. Şunu, yani Nouvelle Vague özelinde de konuşabiliriz. Cover albümlerin piyasaya sürülmesi ve farklı tonlarda çalınması hakkındaki düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Yani ben çoğu zaman olmuyor yani. Ben de çoğu zaman olmuyor yani. Şu anda bunun için bir şey söylemiyorum. Genel olarak konuşuyorum ama sizin de fikirlerinizi açıkçası merak ediyorum. Devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle

Geçen sene yayınlamışlardı Blackpink'in üyesi Jennie. Peggy Goo remixiyle Like Jennie. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Herkesin keyfi yerinde umarım. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. 8.47 oldu saat. 10'a kadar buradayım. Eksen stüdyosundayım, yani stüdyo. Gossip'li de devam ediyorum yayına. Up Goes the World. Şimdi sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Mallorca çıkışlı La Mecanica'nın imzasını taşıyan Athean Odyssey, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle sahnenin içine çeken sürükleyici bir fiziksel tiyatro deneyimi. The Guardian'ın yazın izlenmesi gereken gösteriler seçkisine giren yapım, kimlik ve kuşaklar arası bağ keşfe çıkıyor. Athean Odyssey 17-18-19-20 Eylül'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
2: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

dinlediğiniz zaman burası bakın. Hep böyle sanki Türkçe şarkı girecekmiş hissiyatı yok mu? Yani bunu daha önce de defalarca söylemiştim. İlk söyleyen de ben değilimdir kesin. Unknown Mortal Orchestra'nın Swim and Sleep Like a Shark şarkısıydı bu dinlediğimiz. Çok da seviyorum. Acaba bu benzerlik mi beni bu kadar ısındıran, yoksa gerçekten şarkının benzersiz de değil ama böyle. Ruben Nilsson'la zamanında bir röportaj yapmışlardı. O aslında girişi daha çok Bach melodilerinden ve barok dönem müzik yapısından esinlenerek ortaya çıkarttığını söylüyor. Ama ben hala bir Türk ezgisi de iddia ediyorum. Ve o yüzden Fikret Kızılok'la devam ediyorum.

Sevda Çiçeği, Fikret Kızılok zaman zaman albümüyle birlikte piyasaya sürülmüştü. Söz bestesi kendisinin ama şöyle tartışmalarla çıkmıştı zamanında. Bestenin Orhan Gencebay'a ait olduğu değil de Tanrı'ya Feryat şarkısına çok benzediğiyle ilgili bir takım iddialar mevcuttur. Bakarsınız şarkıya, Orhan Gencebay'ın şarkısına. Şimdi çalmayacağım ama biraz böyle devam etmek istedim. Sanki programı böyle Türkçe kapatalım derim. Ne kadar, bir saat kaldı mı? Tamam işte bir saat. Bir saat dinleyelim mi? Farklı farklı dönemler, türler olacaktır elbette. Bu Radyo Eksen sabah programında, Türkçe bölümünde. Aralarda yapıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. 96.2 Radyo Eksen'in sayın dinleyenleri.

Necropsi konserleri hep farklı olmuyor mu? Hep iyi hissettiriyor bana. İyi ki gelmişim diyerek çıktığım konserler. Rin sahibi Necropsi, baba. Dinlediğimiz şarkılarıydı. Şöyle devam ediyorum. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programı bu. Gülşah Güray ben.

eski Yeşilçam filmlerinde kullanılan efsane müzikler bölümü yapacağım. Birazcık çalışayım. Eksik olmasın, kalmasın. East Breeze de onlardan biri. Şimdi aklıma geldi, öyle bir şey yapacaktım. Bu kadar çok şey aklıma geliyor, bir yere kenara yazmayınca siz bana hatırlatırsınız onu yapacaktım diye, olur mu? Çok güzel program olur çünkü. Bu denizaltı rüzgarları ya da East Breeze, 96.2 Radyo Eksen'de Okay Temiz dinledik. Böyle genelde Kemal Sunal filmlerinde

Sayınca böyle devam etmek istedim. Sevdiğim yerli gruplar, sanatçılar, herhangi bir bağlantıları da yok birbirleriyle ama böyle arka arkaya saat 10'a kadar böyle devam edelim dedim. Bilmem siz ne dersiniz?

50 Replikas 96.2 Radyo Eksen'deydi. Hemen ardından bir de Kesme Şeker dinleyelim. Siz hangi şarkısını çok seversiniz? Benim en favorilerimden biri bu. Duymuştum Şehirdeydim. Şimdi sırada. Bakın girişinin tatlılığına, güzelliğine. Kesme Şeker Radyo Eksen'de.

0: duymuştum. Yanlış mı duymuşum? Öyle dememiş miydin? Tek derdimiz aşk demiştin. Duymuştum. Yanlış duymuşum. Olabilir. Duymuştum, şehirdeydim.
1: Duymuştum, şehirdeydim, kesme şeker ardından.

bir pentagram. Şimdi stüdyonun arkası cam. Bütün binaya gelen giden herkes tabii stüdyonun içini de görüyor. Şu anda stüdyoda bir konser havası. Radyo Eksen'de Düşah Güray.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

0: Cumhuriyet'in 100. yılı için en iyi 100 şarkı listesi yapmıştık birlikte. Sizin oylarınızla Barış Manço Dönence bir numaradaydı. Listesi bazı dinleyiciler yapmış, biz yapmamış mıyız? Hayret, gerçekten hayret, yapmış da olabiliriz, bilmiyorum. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonra benim en sevdiklerimden biriyle devam edeceğiz. Radyo Eksen'le sürpriz olsun. Bakalım hangisiymiş.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Yani ben kaset versiyonunu her zaman çok tercih ediyorum. Şöyle kendi Instagram hesabında gördüğüm, şu anda sizlerle de paylaşayım hikayesini. Köln'de bir stüdyoda emanet bir gitarla ve yalnızca 3 saatlik kayıt örneğiyle tek seferle çalıp söyledim bu şarkıları. Hatalarıyla olduğu gibi kaydettik. 38 dakikalık bir kayıt oldu. Kaseti aldım, İstanbul'a döndüm bir yıl sonra. 1994'te albüm Türkiye'de yayınlandı diyor. Yaşar Kurt, Pürtemin.

Sadece Senin Olmak, Yavuz Çetin, Yaşar Kurt ardından 96.2 Radyo Eksen'deydi. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, bugünkü programda son bir saatte böyle ülkemizden sanatçılara, gruplara yer vermek istedim. Herhangi bir sebebi yok. Sadece başını anlatayım. Unknown Mortal Orchestra çalarken ya biz böyle devam edelim, Türkçe'ye geçelim artık dedim. Sebebi bu. Başka bir şey yok yani.

0: Evet, Sakin'den de bu son dinlediğimiz Denek Hayatım'da Hidden Track'te arkasına yerleşmiş o versiyonuymuş bu. Neyse olsun. Herhangi bir sebebi yok ama bu son saatinde Radyo Eksen Sabah programının bugün yerli gruplara yer veriyorum. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer. Unknown Mortal Orchestra'nın Swim and Sleep Like a Shark şarkısıyla başlamıştık. Aslında bu son saatin hikayesi de oradan doğdu. Başındaki böyle Türk ezgilerine benzerliğiyle birlikte Fikret Kızıloğa geçip oradan da böyle devam edelim istedim. Necropsy, Okay, Temiz Replikas, Kesme Şeker, Pentagram, Barış Manço, Yaşar Kurt, Yavuz Çetin, Mavi Sakal ve son olarak Sakin dinlediklerimizdi. Ve az önce bu Barış Manço'nun Dönence şarkısının da Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle yapmış olduğumuz sizlerin oylarıyla gelen bir 100 şarkılık liste vardı. Orada da bir numarada Dönence'nin yer aldığını söylemiştim. Bulamayanlar varsa internetten yazarsanız Radyo Eksen 100. yıl 100 şarkı listesi diye karşınıza muhakkak çıkacaktır. Mavi Sakal'ın İki Yol şarkısı da ikinci sırada. Mor ve Ötesi Bir Derdim Var, Pentagram Sonsuz, yine Pentagram'ın Anatolia, Pentagram'ın birçok şarkısı yer almıştı bu listede. Ruhsuzluk Özlemi, Erkin Koray, Yavuz Çetin, Pentagram yine, Cem Karaca, Kargo diye devam eden, Kramp'lan Ne Oldu Var mesela, Duman. Böyle bir liste var eğer bakmak isterseniz. Bu doğru listedir diye tahmin ediyorum. Çünkü ben de öyle hatırlıyorum. Başka bir dinleyicimizin yapmış olduğu kendi Spotify hesabındaki listeyi buldum da oradan sizlerle paylaşıyorum ben de. Böyle eğer ulaşmak isterseniz programa bana, birkaç şarkı daha var programı kapatmadan sizlerle birlikte dinlemek istediğim. Sonra programı kapatacağım. Hatta bu son dönemde Radyo Eksen'de sık sık çaldığım ve çok sevdiğim, defalarca dile getirdiğim bir şarkıyla kapatacağım bugünkü programı da. Ama yine de ulaşmak isterseniz Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar. Benim hesabım, buradan ulaşabilirsiniz. Ve hatta programa sığdıramadıklarımı da takip edebilirsiniz. Kullanmıyorsanız gulshah.guray@radioeksen.com e-mail adresim. Buradan da yazabilirsiniz elbette. Tabii eğer isterseniz. Devam edelim.
1: Radyo Eksen 96.2 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Sonuna geldik. Bülent Ortaçgil'den Olmalı mı Olmamalı mı dinledik ve o bahsettiğim şarkıyla kapatıyorum bugünkü programı. Tayfun Karatekin, Radyo Eksen Sabah programını sıkı takip edenler zaten anladı, hatta mesajlar da geldi. İnanılmaz bir şarkı bence. 1982 yılında aramızdan ayrılan Zuhal Olcay'ın da kuzeni, onun ikinci albümü İki Çift Lahta da ismini veren şarkı bu, dinlemeye başladığımız zaten. Onunla kapatıyorum bugünkü programı. İyi bakın kendinize, hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Okula yetişirken gününe hız kat.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz ama sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

scratch for love. Pay a white body, stretch for love.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
2: Borusan Next.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2. Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: ...26 Ağustos 2005... Green Day 12. geleneksel Kerrang Rock ödüllerinde gezegenin en iyi grubu olarak ilan edildi. Green Day'e aynı zamanda en iyi canlı performans ödülü de verildi.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe

Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Okula yetişirken gününe hız kat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Avalanches'dan 6 yılın ardından yeni bir albüm geliyor. Önemli konuk sanatçıların yer aldığı No Bad Memories isimli 4. albümleri 16 Ekim'de piyasaya sürülecek. Karen O'nun eşlik ettiği yeni single'ları Blue Shadows Radio X'deydi. Jessica Pratt sırayı alıyor. World on a String.

Chris Stewart projesi Black Marble açtı ikinci saati. Amerikalı müzisyenden geçen hafta yeni bir albüm geldi. Life in Small Spaces isimli 5. Black Marble albümünden dinlediniz Anything. 80'lerin ilk yarısından bir şarkıyla devam edeceğiz. Hollandalı topluluk Foxy Fox ve Precious Little Diamond.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Sadece 2 yılın ardından Fontaines DC'den yeni bir albüm geliyor. Bir önceki albümlerinde olduğu gibi bu albümlerinde de James Ford'la çalıştılar prodüktör olarak. Dopamine Chamber isimli 5. albümleri 16 Ekim'de piyasada olacak. Bu albümlerinden paylaştıkları yeni şarkıları Marianne Radio X'deydi. Fontaines DC takibinde Beach Fossils sıralıyor. Fall Right In.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Bir ay önce yayınladıkları Reality Awaits isimli 7. albümlerinde yer alıyor Strokes ve Lonely in the Future. 1973 yılından Lou Reed şarkısıyla devam ediyoruz. Satellite of Love.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine göz atıyoruz şimdi. Lip liner, $25. Elite Matchmaking Services, $50,000. Paribu Art'ın ev sahipliğinde gerçekleşen TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri, Celine Song imzalı materyalist gösterimiyle devam ediyor. Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ın rol aldığı film, modern ilişkileri, aşkı ve bireysel seçimleri romantik komedi ile dram arasında dengeli bir anlatımla ele alıyor. Yarın akşam 21'de gerçekleşecek gösterim, Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass. Paribu Art sundu.

Yeni Desire single'ı Summer Skin Radyo Eksan'daydı. 1982 yılından Simple Minds şarkısıyla devam edeceğiz. New Gold Dream isimli 5. albümlerinin açılış şarkısıydı. Someone, Somewhere in Summertime.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Nisan ayında piyasaya sürdükleri Maybe Not Tonight isimli ikinci albümlerinden dinlediğiniz Brighton'lı topluluk Limegarden ve All Bad Parts. Lady Hawk sırayı alacak Yeni Zelandalı müzisyenin 2008 yılına ait ilk albümünden Dusk Till Dawn.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 26 Ağustos 2003. Rolling Stone dergisi Jimi Hendrix'i rock tarihinin en büyük gitaristi olarak ilk sırada gösterdi. Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Chuck Berry gibi isimler de ilk onda yer bulan müzisyenler oldu.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Lava LaRue ve Ariel Heads. Alabama Shakes'le devam edeceğiz. Amerikalı topluluk 11 yılın ardından yeni bir albümle dönüş yaptı. Bu cuma piyasada olacak I Must Be Dreaming isimli 3. albümleri yeni şarkılarından Garden.

Geçen sene uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptıkları Nightlife albümlerinden paylaşmışlardı. The Horrors ve More Than Life takibinde bugünün kapanışını Joy Division'la yapıyorum. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Joy Division ve No Love Lost.

Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2 Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo X-Men. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 26 Ağustos 1966. Garbage solisti Shirley Manson İskoçya'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğine göz atıyoruz şimdi. Lip liner, $25. Elite Matchmaking Services, $50,000. Haribo Art'ın ev sahipliğinde gerçekleşen TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri, Celine Song imzalı materyalist gösterimiyle devam ediyor. Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ın rol aldığı film, modern ilişkileri, aşkı ve bireysel seçimleri romantik komedi ile dram arasında dengeli bir anlatımla ele alıyor. Yarın akşam 21'de gerçekleşecek gösterim, Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
8: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Miles and Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles and Smiles var.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.